bu jekul wi legi xale ken mënut la wax ben xale mënut la wax ak mak ndax sen langage bu ñaw lool lepp ci ko ju yaqku moko indi yalla nak neena bepp musibe bu dal aw xet neena sen loxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma iñaluma yeuma ney kessela duma jël musibe bu diko xapaw nit kon nak sama njegal